0: gak sene bir murat orindu bulina oriyay gak sene ne ke
1: bulina ene
0: ituasun bir murat bir basın.